Button to the left. In your weapon, band. Be quick. Senka Kiawa. In quick Aoyak. In Timis. Asokitlaya. Touching in Met. In Chok. Ninoklamat. Nigmati. Nik Ilamik. Nitlakokoya. In Yowal. Nepant. In Timis. Nichok. Nignotlamati. Nigmati. Nehua. Tosh. Nehua. Tumetsi. Nehua. Yowal. Nepant.